Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.